Merhaba, gudarin heja. Hun denge Kurdistan gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu deve kesebe, u saatle çaru pence paşnivro, hunkarın lser radyozon 97.8 de kanal FM'de gudari bikin.

bir an ekin. Diyar fikir devrane, dijmin nava gündane. Keki vedat küştene, batmani fermane. Ah vedat, keki vedat, dayı şirin evlat. Keki vedat.

0: Alin amın Ardu asiman kırşini Gule ve canı tekarvan Mame ve kale pülhüli Vezdigarım libidini Sebra dili huna binim Ka delala min bidin min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bidin ronya çave min Bidin ronya çave min Bidin ronya çave min Bidin ronya çave min
1: Radio Zone, nous avons vu que le hashtag de Canal FM de Hundenge Radio Kurdistan Gudaridikin.

Zekiya bir an ekin Di Diyarbakır devrane Dijmin nava gündane Keki veda küştüne Düz batmanı fermanı Ah veda keki veda Dayı şirin evelat Keki veda bir nekin Bişe bir şerbikin

Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle sisi uçar, saatle dehevu devye kesebe, u saatle çaru pence paşnivro, hunkarın lser radyozun nudu 3,8 de kanal FM'de Gudari bikin.

0: Nalinamın ardu asiman kırşini Gule ve canı tekarvan Mame ve kalek hülhüli Vezdigarım libidini Sabra dili huna binim Ka delala min bedel min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedel ronya çabemin Bedin Ronya Chavemin Bedin Ronya Chavemin Bedin Ronya Chavemin
1: Radyo Zon, Nozu Sivirgülü Heşt, Dikanal FM'de Hundenge Radyo Kürdistan Güdari Dikin.

Kuvencanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye. Kuvencanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye.